Kara rodu renge rodu nema siga gule Bişkifti selamla bu koga kelema Yala berda megama kavlu kırar jibona minu tevanema Amu alem tevze uci sana paru şahit de jimra sozek da bu Eze hev ya sozu kavlu kırar u bekti etemam Sala parvişanı ezi gula divana revşa cuva tabum salayı sartes Halandım fenani kumar deve ganyan uçema fenani mumuje düşüma Ava mal kırardı ki cihan kuma hurciye nema Nüsun ya amremi da tezgirme hesir edili eder

gamı var rod renge rotunu masiga bile bişkidi selamla bu koga kerenge Halku alem bu aşk hemal u halu temeli dünyalı ki ezavdar ekhude ume aşk ve jubala teyazı rav yanağı ve ahmedi terzi edu hakimi şemli edu arabi Kofiyat teyazı düşen geçal u şemak ed yar bekirli dar ele pandre danz der renge Ezi düşüme yali mali mini bazni hema kulani ezi düşüme bajara diyar bekirli seser rafu zel kara Medivan beba ve serafuz

serbaz neğama me gına kalu cenge Min edi gotti gelin şerafu zerkara ezeb ve hune bi khode bi gune baz neğama me gri bu gri gre nadan ba ve jember khisxançka Ba ve nasr kevre akutu zemri doji bil daşe kes kes sore hamur reng bir renge Min baz neğama khulan ezeb hat me yali mali min ave de serzendi kali gavr Şeve hanunan kanunan direj bun jedu danza saat bun evi zendi kali gavravi te berserim avdu ali khudi Mene bu azanya mele rasere khuzer